0: Cinema 700 çok da kısım olsun. Bu dışına bir yarı kara kongu da aşırı nesmeyi şuan var İtalya. Bu yüzden ama başını geziyin. Radya aktörü vahid.
1: Du lundi au vendredi, 20h-21h.